Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya

dala amma onon be gite mudun yira nyawne foto sappon jobata ko gite mada gollane bitteda ko keda leddele fere fere ko labinta de tonon enen wonbe de bemberke fa e berubol to en acce sarati nga don yawtay onon warube gite mudun dare ko ngoda ero bitengol kane ngol do fu awa wan shodi ero mada kane sikandel dom budi lasonum gettali o zati himbe nun joganibe leddele gite sanne